Abi işte o da uzanmalı. Ne diyor Asus'u Rusya'yı Romatoyma'ya Asus İstanbul'su bak bu nasıl uzan moruk natural moruk natural şirin ne diyor Mat existi ya ara lokal ne diyor ay moruk şirin ne makasın tahan moruk şirin hani fiyat kat iyi fat fatın iyi ay tahan moruk şirin ara da lima for example bak moruka ay haneka o da lima diyor tahan da Belirge açan moruk seslerin ne demek? Ularla olsun. Ne tezele paya mutlu kanalı bir pes tarayla da moruk seslerin afetadır. İlerim akan sonra da. İde kusidare